0: matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Turkish.
3: Şiddet suçu işleyen 14 yaşından büyük suçlular artık daha ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacak. Nitelikli araç gaspı gibi suçlar yetişkin mahkemesinde yargılanacak. Haneye tecavüz suçluları hapis cezası ile karşı karşıya kalacak. Dahası silah kullanılan ciddi saldırı suçları daha uzun cezalar yol açabilecek. Böylece suçlunun gelecekteki eğitim, iş ve yaşam seçeneklerini etkileyecek. Daha fazla bilgi edinmek için şiddet suçuna yetişkin cezası araması yapın. Victoria hükümeti Melbourne tarafından yetkilendirilmiştir.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: Bir şeylere başlamaya hazır mısınız? Peki sevdiğiniz işi yapmaya? Ücretsiz TAFE kurslarında ticaret, İngilizce, sağlık, yönetim, işletme, muhasebe, otomotiv, saç ve güzellik dahil olmak üzere ulusal olarak tanınan yüzden fazla nitelik kazanmak için Kangen Institute'e gelin. EYTA'ya gerek yok. Kangen Institute'te kendinizi serbest bırakmanın zamanı geldi. Hemen başvurmak için 13 TAFE arayın veya kangen.edu.au adresini ziyaret edin. Uygunluk kriterleri geçerlidir. Bu eğitimin bir kısmı veya tamamı Victoria ve Commonwealth hükümeti finansmanıyla verilmektedir. RTO 3077.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: Avustralya'nın yerli halkı aborjinler tarih boyunca tarifi imkansız acılar yaşadı. Topraklarından sürüldüler, aileleri ellerinden alındı, dilleri ve kültürleri yok edilmek istendi. Kendi hayatlarını şekillendiren kararlarda ise bugüne kadar neredeyse hiç söz sahibi olmadı. Ancak bugün adalet ve kendi kaderini tayin etme mücadelesinde tarihi bir dönüm noktasına şahitlik ediyoruz. Kasım 2025'te yerli halklar ile Victoria hükümeti arasında Avustralya tarihinde bir ilk olan eyalet çapında anlaşma imzalandı. Bu anlaşma geçmişten bir şeyleri koparıp almak için değil, hakkı olana hakkını teslim etmek için yapıldı. Amacı toplumun sesine kulak vererek sağlık, eğitim, adalet ve barınma hizmetlerini iyileştirmek ve hepimiz için daha adil bir gelecek inşa etmek. Bu tarihi adım saygıyı, adaleti ve kapsayıcılığı temel alıyor. Çünkü tüm toplulukların bir arada karşılıklı saygınlık içinde yaşaması mümkün. Bu tarihi adım hakkında daha fazla bilgi edinmek için hemen 3zzz.com.au/treaty adresini ziyaret edin.
5: Geçen yıl iş yerinde geçirdiğim bir kazada ciddi şekilde yandım. Zor bir dönemdi. Ama iş yerim beni hiç yalnız bırakmadı. Sürekli arayıp nasıl olduğumu sordular. Sonra birlikte işe dönebilmem için bir yol bulduk. Ve masa başı bir görevde yeniden işe başladım. Her geçen gün yeniden eski hayatıma döndüğümü hissetmek bana çok iyi geldi.
6: İşle alakalı bir sağlık sorunundan sonra işe dönmek kolay değil. Ancak yeniden hayata karışmak adına çok önemli. İletişimde kalın. Birlikte plan yapın, pes etmeyin. WorkSafe işe dönüş diye aratabilirsiniz.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: Science World'de açılan canlı yeni sergi, Renk. Dünyayı yeni bir ışıkta görünü keşfedin. Meraklı çocuklar ve oyunsever yetişkinler için parlayan mineralleri, optik illüzyonları ve uygulamalı deneyleri keşfedin. Rengi görün, ışıkla oynayın, hayran kalın. Science World'de şimdi açık. Biletler museumvictoria.com.au adresinden alınabilir.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
7: Victoria birçok farklı insanı, topluluğu ve kültürü barındırır. Victoria'da yaşıyorsanız, 18 yaşın üzerindeyseniz ve Avustralya vatandaşıysanız 28 Kasım Cumartesi günü yapılacak eyalet seçimlerinde oy kullanmanız gerekir. Oyunuz önemlidir. Oyunuz topluluğunuzdaki hizmetler

0: hakkında önemli kararlar almak üzere sizi kimin temsil edeceğini belirlemeye yardımcı olabilir. İngilizce ana diliniz değilse ücretsiz sözlü çevirmenlik hizmetlerinden faydalanabilir ve oy kullanma konusunda yardım alabilirsiniz. Oy kullanma konusunda kendi dilinizde hazırlanmış bilgilere erişmek için 03-9209-0112 numaralı telefonu arayın veya bec.vic.gov.au adresini ziyaret edin.
1: Authorized by S. Bloomel, Electoral Commission of 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Çocuklar 5 yaşına basmadan önce beyinlerinin yaklaşık %90'ının geliştiğini biliyor muydunuz? Ücretsiz anaokulu 3 ve 4 yaşındaki çocuklara ilkokul öncesinde 2 yıllık nitelikli eğitim sunuyor. Böylece ailelere tasarruf ettiriyor. Anaokulunda çocuklar oyunla öğreniyor. Bu sayede önemli sosyal, duygusal, bilişsel beceriler kazanıyorlar ve arkadaş ediniyorlar. Daha fazla bilgi için vic.go.au/kinder adresini ziyaret edin.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: The best radio station.
5: The best radio station.
6: The best radio station.
7: 3ZZZ. I want to listen.
8: I will listen.
9: I want to listen.
10: I want to listen.
11: I want to listen.
12: 3ZZZ.
13: 3ZZZ.
2: 92.3 FM.
14: Üçse Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3zz.com.au'dan online yayınlanmaktadır. Üçse Melbourne Türk Radyosu başlıyor.
15: Mega kenti dün sel vurdu. Aşırı sağanak etkisini gösterdi. 242 kilogram yağış düştü metrekareye, düşünebiliyor musunuz? İki can kaybımız var, çok acı. Biri ihmal. Bir çocuk 14 yaşında elektrik akımına kapıldı. Yolda yürürken hayatını kaybetti. Yine Ayazağa'da da bir kişi yolun karşısına geçmeye çalışırken kaydı, düştü. Hayatını kaybetti. Bakacağız, Habertürk muhabirleri, kameraman arkadaşlarımızla birlikte dünden bu yana saat saat, an be an ne olup bitiyorsa İstanbul'un dört bir yanında hepsini aktarıyor. Yine bu saate de canlı bağlantılarla başlayalım. Alihan Tok Çekmeköy'de, İrem Şimşek Zincirli Kuyu'da ve Elif Yavuz Fatih'te. Fatih'te hayatını kaybetmişti işte 14 yaşındaki çocuk. Döneceğiz. Gizem Türemen'de, Ayazağa'da, orada durum çok vahim. Telefonlar çekmeye, ulaşmaya çalışıyoruz. Oraya da döneceğiz mutlaka. Önce Alihan Tok'la başlayalım. Çekmeköy'e bir dönelim. Yıkılan bir duvar, su basan bir bodrum kat vardı Ayhan. Nedir son durum? Sendeyiz.
16: Evet, Çekmeköy, özellikle Anadolu yakası ve Anadolu yakasının kuzey kısımları bugün ciddi anlamda tedbirli olması lazım. Çünkü burada yağışların özellikle Anadolu yakasının Çekmeköy, Beykoz ve yukarı taraflarında işte tepe üstü, Ümraniye'nin üst tarafları burada etkili olacağı söyleniyor. Şimdi biz Çekmeköy'deyiz. Dün gece saatlerinde burayı da vurdu. Yağış yer yer etkisini arttırıyor. Şimdi hemen yanımızda Şile Otoyolu var. Oradan ki ya bazı noktalarında trafik kapandı dün su baskınları dolayısıyla. Oradan sular aktı ve hemen buradaki bodrum kata geldi. Gördüğünüz gibi duvarlar yıkıldı ve burada yaşayan vatandaşlar da evlerini boşaltmak zorunda kaldılar. Ki birçok daire de, özellikle bodrum katta bulunan daire de kullanılamaz hale geldi. Öyle mi efendim, dün gece buradaydınız, geçmiş olsun.
17: Evet, şu an sizin görmüş olduğunuz bu görüntüler dün akşam tavana kadar suydu. Buradaki 3 tane daire şu an evlerinde değiller. Çok kötü, çok mağdur oldular, eşyaları vesaire. Biz apartman sakinleri olarak yetkililere sesleniyoruz. Bizim endişemiz burada, en büyük endişemiz şu an elektriklerimiz kesik. Elektriklerimiz kesik ama elektrik devrelerinde bir sıkıntı var mı? Hayati tehlike taşıyor muyuz biz? Onun haricinde bizim bu kolonlar 5 yıldır su alıyor burası. Yetkililere çok seslendik ama Bu durum hani böyle mi olması gerekiyordu?
16: Tedbir alınması gerekiyor. Burada özellikle bir burası bir eğimin içerisinde ki su geldikten sonra zaten direkt olarak bodrum kata vurmuş. Daha önceki yağışlarda da aynı durum var mıydı?
17: Daha önceki yağışlarda evet evlerimize su bastı, bahçemize, depomuza sonuna kadar su bastı ama bu duvar yıkılması falan ilk defa yaşanıyor.
16: Kaça kadar sürdü burada çalışmalar dün?
17: Dün gece inanın takip edemedim ama 2-3'e kadar hani sonrasını takip edemedik. Kaça kadar sürdüğünü ben de bilmiyorum ama hani bu seviyede şu an burada durmamız mucize. Tavana kadar suydu. Evdekiler panikle hayvanların ve çocuklarını alıp kaçtılar. Buradaki evdekiler yoğun derecede bir panik yaşadılar. Hani bizim buradaki en büyük endişemiz, buradan gerçekten yetkililere sesleniyorum, bizim kolonlarımızın kontrol edilmesini ve elektrik devremizin kontrol edilmesini istiyoruz. Cana gelmeden bununla kurtulmak istiyoruz.
16: İlla malda kalsın.
17: Malda kalsın ama lütfen hani cana bir şey olduktan sonra zaten gelmesinler.
16: Çok geçmiş olsun efendim. Bizler de duyurmuş olalım bu isteğinizi. Tabii ki doğal olarak burada özellikle bodrum katta yaşayan vatandaşların kaygıları çok yüksek. Dikkatli olmaları gerekiyor. Şimdi suları burada tahliye etmeye çalıştılar ama gece saatlerinden bu yana kadar Çekmeköy'de Mimar Sinan Mahallesi'nde özellikle Güldalı Çıkmazı sokakta bulunan dairelerin bodrum katları ne yazık ki bu şekilde taşkın suları, bakın en alt katları tamamen kaplamış. Bu gördüğünüz seviyeye kadar sular çıkmış ve az önce hanımefendinin anlattığı gibi zaten bir eğimde bulunuyor ve dolayısıyla daha önceki yağışlarda da aynı benzer manzaralar vardı ama yani dün geceki yağış İstanbulluların öyle her zaman gördüğü, her kış gördüğü yağışlara benzemedi. 1985'ten beri en şiddetli yağışlardan birini yaşadığı İstanbul. Bakın gördüğünüz gibi bodrum katların durumu bu şekilde buradan. Canlarını zor kurtardılar tabii ki. Özellikle eşyaları zorla buradan kurtarmaya çalıştılar. Ki bahsettikleri gibi çevredekilerle de konuştuk. Birçok kişi burada yaşayanlar evlerini boşalttı. Çünkü eşyaları artık kullanılamaz halde. Dolayısıyla burada artık şu anda gördüğünüz bodrum kata ki bizim bulunduğumuz bölgede de aslında sular vardı. Üst katlara kadar, birinci kata kadar çıkmıştı. Bodrum katlar tamamen sulara gömülmüş durumda. Ahmet Korkmaz sizlere gösteriyor. Bakın yukarı seviyelere kadar yani bulunduğumuz bu birinci katın zemin katın hemen üstüne kadar sular gelmiş durumda. İşte buradan eşyalarını zor kurtardılar. Kendileri zor çıktılar. Hemen otoyolun kenarında bulunan yerler burası. Bu suyu şu anda tahliye etmeye çalışıyorlar. Tabii gece saatlerinden beri çalışmalar devam ediyor. Sabaha kadar çalıştılar. Eşyalarını kurtarmaya çalıştılar. Şile otoyolunun Ümraniye istikameti geçici olarak dün akşam saatlerinde trafiğe kapatılmıştı. Çünkü oradaki su birikti ve çevresindeki evlere de işte bu şekilde taştı. Evleri suyla doldurdu. Burada araç geçişleri otoyoldan sıkıntılıydı. Sabah saatlerine kadar devam etti. Aynı zamanda Çekmeköy'de ilçe genelinde su baskınlarına karşı çalışma vardı. Yine Anadolu yakasının bugün çok dikkat etmesi gerekiyor. Beykoz'da da Kartal'da da benzer manzaraları olabilir. Dolayısıyla uyarılar yapılmıştı. AKOM diyor ki yani Perşembe günü saat 10'a kadar bazı bölgelerde metrekareye 50-75 kilogram ilave yağış sürmesi, düşmesi bekleniyor. Dolayısıyla Boğaz çevresiyle yine kuzey ve orta kesimlerde metrekareye 100 ila 230 kilogram yağış ölçüldü. Bunları dikkate almak gerekiyor. Bu uyarıları dikkate almak gerekiyor. Özellikle İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamaları da çok önemli. Özellikle bodrum katta yaşayanların çok dikkatli olması gerekiyor. Burada elektrik tabii ki kesildi ama yine de tedbir amaçlı bodrum katta yaşayanlar buraları yağışın ve eğimin bulunduğu yani otoyolun kenarında işte bu şekilde dere yataklarında ve eğimli olan yerlerde yaşayan vatandaşların çok dikkat etmesi gerekiyor. Bugün de Anadolu yakasına uyarılar yapıldı. Gördüğünüz gibi İstanbul'da yağış etkisini yer yer arttırıyor Anadolu yakasında Çekmeköy'de diyelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım.
5: Ali konuşuyor, bir dinleyelim kendisini, kulak verelim.
8: Dileklerimi iletiyorum. Vefat eden iki vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Üç vatandaşımız hastanede tedavi görüyorlar. Hayat tehlikeleri yok. Durumları iyi. Onlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olayın ilk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu birebir takip etti. Sayın Bakanlarımız süreçle yakinen ilgilendi. İçişleri Bakanımız, Çevre Şehircilik Bakanımız, Aile Bakanımız, Ulaştırma Bakanımız, Enerji Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız, Sağlık Bakanımız kendi alanlarıyla ilgili bu süreçte zaman zaman bizlerden bilgi alıp ve talimatlarını ilettiler. Yine olayın ilk anından itibaren ilçe afet koordinasyon kurulları, il afet koordinasyon kurulu toplanarak çalışmalara başlandı. Bildiğiniz gibi afetlerle ilgili il ve ilçe koordinasyon kurullarının dışında ayrıca çalışma gruplarımız var. Selle ilgili de 19 çalışma grubumuz kendi alanlarıyla ilgili teknik olarak çalışmalara başladılar. Valiliğimiz koordinasyonunda AFAD başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, ilçe belediyelerimiz, 1. Ordu Komutanlığımız, emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, Kızılay'ımız ve bütün kurum ve kuruluşlar kendi alanlarında bu çalışmayı sürdürdüler. Yaklaşık 8.597 personelimiz kurtarma ekibi olarak 38.000'de destek personeli olmak üzere toplamda 46.597 personelimiz olayın ilk anından itibaren hemşehrilerimize hizmet vermeye başladı. Arama kurtarma çalışmalarına bizzat katıldılar. İl genelinde 2.722 kişi, bazıları botla, bazıları da farklı araçlar kullanılarak kurtarıldı. Şu an itibariyle 14 yerde küçük çaplı kurtarma çalışmamız devam ediyor. 39 ilçemizde ihtiyacı olan, barınma sorunu olan tüm vatandaşlarımız kaymakamlarımızın koordinasyonunda çeşitli güvenli yerlere yerleştirildiler. Bazen kamu misafirhaneleri, bazen oteller, bazen de diğer sosyal donatılarda misafir edildi ve edilecekler. Kızılay'ımız ilk andan itibaren afet beslenme grubu olarak vatandaşlarımızın beslenme ihtiyaçlarını karşıladı. İstanbul Havalimanı'nda 51 sefer alternatif havalimanlarına yönlendirildi. 7 geliş 12 gidiş olmak üzere toplam 19 sefer iptal edildi. Etkilenen vatandaşlara İAŞ ve konaklama hizmeti hava yolları tarafından sunuldu. An itibariyle 16 kapalı yol bulunmakta olup bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ana arteller değil, daha küçük çaplı ve alternatifi olan yerler. İlimiz genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumları bugün tatil edilmişti. Yine aynı şekilde kamu görevlilerinde hamileler, engelliler ve buna benzer özel mazereti olan çalışanlarımıza da idari izin verilmişti. Okullarımızın daha güvenli eğitim verebilmesi için okullarımızı kurduğumuz ekipler marifetiyle baştan sonra kontrol ediyoruz. Herhangi bir elektrik kaçağı var mı, buna benzer bir sorunu var mı? Bize ulaşan çok büyük sorun olmamakla birlikte çocuklarımızın güvenliği, öğretmenlerimizin güvenliği, velilerimizin güvenliği her şeyden önce geliyor. Dolayısıyla da yarın da okullarımız tatil edildi. Aynı şekilde öğrencilerimiz yarın da evde istirahat edecekler ve bizler de cuma, cumartesi, pazar günü okullarımızı baştan sona elden geçirerek pazartesi gününe sağlıklı bir şekilde eğitim öğretim görülebilecek bir duruma getirmiş olacağız. Bu aynı şekilde diğer kamu görevlileriyle ilgili açıkladığımız idari izinler yarın da devam edecek. Üniversitelerimizle ilgili tatil olup olmamasını bugün olduğu gibi üniversitelerimizin kendi yönetimleri karar verecekler. kendi ihtiyaçlarına bakarak, kendi durumlarına bakarak bugün görüyorlarsa yarın tatil edecekler. Bizim temennimiz tatil olması. Sebebi şu: yaklaşık 2-3 gün daha yağışlar devam edecek. Toprak belli bir doyuma ulaştı. Dolayısıyla da 100 binde bir bile olsa, 1 milyonda bir bile olsa herhangi bir yolun çökmesi, binanın çökmesi, buna benzer bir sıkıntıyla karşılaşmamamız için ya da karşılaştığımızda zarar görmememiz için zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, şu 1-2 gün içerisinde dinlenmelerini tavsiye ediyoruz. Motorlarla ilgili yasağımız aynı şekilde devam edecek. Onlarla ilgili trafik şartları uygun olduğunda ilave bir açıklama yapacağız. Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları dikkate alması can kaybını ve buna benzer zararları azaltma noktasında etkili oldu. Ben bu açıdan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Aynı şekilde uyarılarımızı dikkate alarak Bodrum ve benzeri yerlerde su baskını riski olan yerlerde bulunmamaları da bu zararları azalttı. Bu süreçte AFAD koordinasyonunda bütün kurumlar ellerinden geleni yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanımıza ben şükranlarımı arz ediyorum. İlk andan itibaren biraz önce söylediğimiz gibi Sayın Bakanlarımızı talimatlandırarak ihtiyaç olan her konuda desteklerini esirgemediler. Devletimiz bütün kurumlarıyla görevinin başında. Yerel yönetimleri, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları vatandaşlarımızın zararlarının telafi edilmesiyle ilgili zarar tespit komisyonlarımız çalışmaya başlandı. Dolayısıyla da vatandaşlarımızın zararları kaymakamlarımızın koordinasyonunda kurulan ekipler tarafından bugün çalışmaya başladı. Yarın ve cumartesi pazarda çalışmaya devam edecek. Hedefimiz pazartesi gününe kadar tamamının tespit edilmesi ve pazartesi itibariyle de hemşerilerimize zararın ne olacağını ve nasıl karşılanacağı noktasında somut, elle tutulur bir cevap vermemiz. Ama hiç endişelenmesinler. Devletimiz güçlü. Milletimiz devletimizin arkasında. Hiç kimse açta açıkta kalmaz. Tek üzüntümüz iki hemşerimizin vefat etmesi. Diğerlerinin hepsinin telafisi bir şekilde mümkün. İnşallah bunun telafi edildiğini geçmiş afetlerde olduğu gibi bu afette de görmüş olacağız. Sözlerime son verirken vefat eden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı hemşehrilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Rabbim şehrimizi, milletimizi her türlü kazadan, beladan muhafaza etsin. Sizlere de ayrıca çalışma arkadaşlarımıza emeklerinizden dolayı tekrardan teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, var mı sormak istediğiniz bir şey? Evet, teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
9: Sayın Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sayın Nuri Aslan'la birlikte düzenlediği basın toplantısında. Ya çok ilginç rakamları gördünüz değil mi? Kurtarma çalışmasına katılan kişi sayısı 46.597. Neredeyse bir ilçe nüfusu kadar insan İstanbul'da kurtarma çalışmalarına katıldı. Epeyce bir kurtarılan var. Maalesef iki can kaybımız var. Hastanede 3 yaralı olduğunu öğrendik Sayın Validen. Ve okullar yarın tatil. Diğer detaylar önümüzdeki saat diliminde. Ha, öyle mi? Peki, tamam, devam edelim o zaman. Şimdi hala devam eden 14 noktada kurtarma çalışması var. Bunlar ana arterler değil dedi Sayın Vali. Ara sokaklarda ve bazı semtlerde ki çoğunda zaten bizim yayın ekiplerimiz de var. Onları da paylaştık geçtiğimiz saatlerinde. Bu saatte de döneriz bir iki noktaya, onlardan size son durumu aktarırız. Yağışın 84 yılın en büyük yağışı olduğunu söyledi. 76 yıl demiştik. O 84 yıla çıktı. Yani metrekareye düşen yağış miktarı bakımından son 84 yılın kayıtlı olan yıllar arasında son 84 yılın en büyük yağışı İstanbul'u esir aldı maalesef. 2 can kaybımız var, 3 yaralımız var. 3 daha doğrusu bu selden, su baskınlarına etkilenen, mahsur kalan insanlardan 3 kişi hastaneye kaldırılmış vaziyette ama herhangi bir hayat tehlikeleri yok. Onu da belirtelim. 46.597 personelle İstanbul genelinde kurtarma çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi Sayın Vali. Ve hala devam eden de 14 nokta var. İstanbul'da son durum bu. Yine okullar tatil. Cuma günü de okullar tatil olacak. Aynı zamanda motosikletlere trafik yasağı da yine aynı şekilde devam edecek. Hasar tespit çalışmalarının bugün itibariyle başladığını söyledi Sayın Vali. Dolayısıyla hasar tespit çalışmaları önemli. O hasar tespit çalışmanı tabii sizlere önemli bir notum da var. Mutlaka özellikle aracınız hasara uğradıysa ya da dükkanınız hasara uğradıysa, eviniz hasara uğradıysa mutlaka kendiniz önce fotoğraflı ve videolu kayıtlarınızı yapın. Yani şükür canınız sağ, mal kaybı elbette karşılanır. Ama onun karşılanabilmesi için mesela bu tip araçlarda sigorta kaskonun devreye girmesi için mutlaka kayıt yapmanız gerekiyor. Mutlaka bunu belgelemeniz gerekiyor ya. Mutlaka aracınızın başına gittiğinizde ya da dükkanınıza gittiğinizde, evinizde evinize vardığınızda hasar tespiti için mutlaka görüntülü hem fotoğraflı hem videolu kayıtlarınızı mutlaka yapın. Ve size bu hasar tespiti için gelen unsurları da bu durumu kendi çektiğiniz görüntülerle de ekleyin. Onlarla da verin ki en azından bundan sonra hasar tespiti doğru yapılsın ve size ödeme de en doğru şekilde yapılsın şu an.

0: 93.3 ise Melbourne Türk Radyosu devam ediyor.
1: Şimdi başlıklara bakacağız. Dünyada bugüne ilişkin sonra teferruatlara gireceğiz. Böyle giderse savaş kapıda niye? Yemen güçleriyle Husiler arasındaki saldırı artık bir lokalize halden çıktı. Bölgesel bir noktaya evrildi. Nedeni sürekli olarak Riyad'ı hedef alıyor. Husiler Riyad'ın havalimanlarını hedef alıyor. Aramco petrol üretim tesislerini hedef alıyor. Ve dolayısıyla bir teyakkuz hali var. Gözler de Mekke ittifakında. Çünkü Pakistan ve Türkiye Mekke ittifakında Suudi Arabistan'la birlikteler. Bu ittifaka bir önemli halka daha ekleniyor. Ki çok önemli bir halka bu. Belki de bu ittifakta yer almak isteyen diğer ülkelerin bir çoğundan bile daha önemli. Mısır. Biraz sonra bakacağız ayrıntılara. Skandalı itiraf etti. Evet, Netanyahu da. Hükümeti de 7 Ekim Hamas saldırısını davul zurnayla öğrenmiş. Bağıra bağıra geliyor Hamas saldırısı denmiş ama Netanyahu ve hükümeti duymazdan gelmiş. Bu skandal da yansıyınca medyaya itiraf etmek zorunda kalmış Netanyahu. Ne demiş? Yakından bakacağız. Hadi başlayalım. Yani Yemen güçleri uluslararası çatışma bitmiyor. Birileri bitmesini istemiyor. Öyle anlaşılıyor. Tabii bu söz konusu karmaşık denklemde önemli bir aktör var, İran. İran'ın şu anda Husileri körfezi meşgul etmesinden memnun aslında. Ben bunda hiç bu işe dahli değilim dese de memnun. Ama bölge ülkeleri memnun değil. Türkiye tabii ki memnun değil. Pakistan hiç memnun değil. Artık memnun olmayan bir ülke daha var. Mısır, ona da geleceğiz. Fakat işte gün içindeki söz konusu yaşananlara bir bakmamız lazım. Saldırılar hangi boyuttaydı? Suudi Arabistan'daki hangi noktalar Ruslilerin hedefindeydi?
2: Yemen'deki Husi-Suudi savaşında çıkmaza girildi. Suudi Arabistan milyarlarca dolarlık savunma harcamalarına rağmen Husilerin füze ve drone saldırılarını durduramıyor. Riyad yönetimi Yemen savunmasına 83 milyar dolar harcadı. ABD ve Avrupa'dan gelişmiş silahlar aldı ama işe yaramadı. Husiler balistik ve seyir füzelerini uzun menzilli dronlarla birlikte kullanıyor. Bu yöntem Riyad'ın hava savunma sistemlerini zorluyor. ABD basınına göre Husiler bunu Çin ve İran'dan temin ettiği silah ve teknolojiyle yapıyor. Suudi Arabistan şimdi Husilere karşı yeni bir yol haritası arıyor. Olası bir operasyonun 3 aşamada yürütülmesi gündemde. Önce Husilerin enerji kaynaklarının ardından kontrol alanlarının hedef alınması planlanıyor. Son aşamada ise kara harekatı var. Tartışmalar sürerken sahada Husi saldırıları ise devam ediyor. Riyad'da hava savunma sistemi bir kez daha alarma geçti. Husilerin fırlattığı 2 seyir füzesi engellendi. Füze parçaları yerleşim alanlarına düştü. Yaralılar olduğu ve onlarca konutta hasar meydana geldiği açıklandı. Husi dronlarının hedefinde petrol tesisleri de vardı. Zahran kentinde yine Aramco'ya ait bir tesis hedef alındı.
1: Evet, Husilerin enerji tesislerini hedef alması dünyanın genelinde bir rahatsızlık uyandırıyor. Zaten Hürmüz krizinden ötürü petrol arz zinciri darbe almış durumda. Buna bu de Husilerin saldırısı eklenince iyice allak bullak oluyor. Bakınız, Mısır meselenin aslında geldiği ciddi boyutu gördü. Türkiye'de, Pakistan'da, Suudi Arabistan'da Mısır'ın bu Mekke ittifakının içinde yer almasını istiyor. Çünkü Mısır önemli bir ülke. Özellikle jeostratejik manada. Ve evet, Mekke ittifakının paydaşlarını istediği olacak gibi. Çünkü Mısır ben de varım demeye başladı ittifak için.
2: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın kurduğu yeni güvenlik şemsiyesi Mekke Savunma İttifakı etki alanını genişletiyor. Stratejik ittifaka katılmaya talip olan son ülke Mısır oldu. Husi saldırıları karşısında Suudi Arabistan'a tam destek açıklayan Kahire yönetimi, Mekke Savunma Paktı'na katılmayı ciddi biçimde değerlendirdiklerini duyurdu. Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati anlaşmayı imzalayan 3 ülkeyle de yakın ilişkilere sahip olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada Mekke İttifakı'nın tüm dost ve kardeş ülkelerinin katılımına açık olduğunu vurgulamıştı. Arap dünyasının en büyük ordusuna sahip Mısır'ın bu adımı Kızıldeniz'den Doğu Akdeniz'e uzanan hatta dengeleri yeniden şekillendirebilir. Şimdi gözler kurulacak yeni güvenlik mimarisinde resmi imzaların ne zaman atılacağına çevrilmiş durumda.
1: Hürmüz düğümünün çözülebilmesi için Trump'la İran'ın anlaşması lazım. Bu mümkün mü değil mi hala anlayabilmiş değiliz. Amerikan medyasının önde gelen kuruluşlarının Axios'a göre Netanyahu ve Trump arasındaki yapılacak görüşmede İran'a yeni bir saldırı dalgası konuşulacak.
2: Orta Doğu'da savaş yeniden alevlenebilir. ABD Başkanı Donald Trump'la İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İran'a yönelik yeni bir saldırı ihtimalini görüştüğü öne sürüldü. Axios'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre iki lider geçen hafta telefonda görüştü. Görüşmede İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak genel seçimler ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'da gerçekleştirilecek kongre ara seçimleri öncesinde İran'a yeni bir saldırı düzenlenmesi ihtimali ele alındı. Netanyahu'nun İran'ın nükleer programını yeniden kurmaya yönelik adımlarından duyduğu endişeyi Trump'a ilettiği belirtildi. Trump ise İran'a yönelik olası adımlar konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını söyleyen Trump, İran'a ne yapacağımızı bekleyin ve görün, onlara günlerini göstereceğiz dedi.
3: İran'a ne yapacağımızı bekleyin ve görün. Onlara günlerini göstereceğiz.
2: ABD ve İsrail ordularının olası bir saldırıya karşı teyakkuzda olduğu öne sürülürken Beyaz Saray iddiayı yalanladı. Bir yetkili Trump'ın ara seçimlerden önce İran'a saldırmayacağını söyledi. Öte yandan İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, İran'ı bu kez seçimlere hedef almakla suçladı. Katz, İran'ın 27 Ekim'deki seçimlerin sonuçlarını etkilemek amacıyla saldırı hazırlığında olduğunu öne sürdü. Olası bir saldırının faillerinin ağır bedel ödeyeceğini savundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da ülkeye yönelik saldırı tehditleri bulunduğuna ilişkin istihbarat aldıklarını iddia etti.
1: Rusya-Ukrayna savaşı da şiddetini her geçen gün arttırarak devam ediyor. Artık savaşın 5. yılına girmek üzereyiz. Rusya açıktan sivilleri de hedef alıyor, çekinmiyor öldürmekten. Ukrayna'da özellikle Rusya'nın can alıcı altyapı noktalarını, özellikle teknolojik ve gaz, enerji üretim altyapılarını vuruyor.
2: Bitmeyen savaşta altyapıya yönelik saldırılar şiddetlendi. Ukrayna, Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank'ın kullandığı ülkenin en büyük veri merkezini vurdu. Ancak Sberbank, sistem ve hizmetlerinde kesinti yaşanmadığını açıkladı. Ukrayna geçen haftada Rusya'da Yandex'e ait veri merkezlerine saldırı düzenlemişti. Rusya'da karşı saldırılarında Kiev'deki enerji altyapısını hedef aldı. Rus ordusu başkente balistik füze yağdırdı. Kente elektrik ve ısıtma sağlayan enerji tesisi vuruldu. Kiev'deki bir apartmana yönelik saldırıdaysa ölü ve yaralıların olduğu açıklandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ülkede 600 bin kişinin elektriksiz kaldığını açıkladı. Zelenski, ABD Başkanı Trump'a da çağrıda bulundu. Rusya'ya sert yaptırımlar uygulanmasını ve Ukrayna'ya ek Patriot gönderilmesini bir kez daha yineledi.
1: Şimdi İsrail Başbakanı Netanyahu ve hükümeti kurmayları Hamas'ın, öyle anlaşılıyor, Hamas'ın bir katliam yapmak adına bir saldırı hazırlığında olduğunu biliyormuş. Bütün kanıtlar bunu gösteriyor. Bilmemeleri mümkün değil. Aptallar inanır buna. Orta Doğu'da, burnunun dibindeki Gazze'de Hamas böyle sofistike bir eylem planlayacak. İsrail gizli servisi Mossad, aa biz bilmiyorduk diyecek, öyle mi? Geçelim, bunu zaten hiçbirimiz inanmıyorduk da artık bu iddia olmaktan çıktı, somut delillerle gerçekliğe, ete kemiğe büründü. Bağıra bağıra uyarılmış Netanyahu hükümeti. BAE, Birleşik Arap Emirlikleri istihbaratı uyarmış. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başındaki isim Netanyahu aramış. Netanyahu bak saldırı olacak, dikkat et demiş. Yetmemiş, Mısır'ın istihbarat şefi gelmiş İsrail'e. İsrail'deki istihbaratçılarla konuşmuş, bak Hamas saldıracak, aman dikkat edin demiş. Netanyahu kabul etti, itiraf etti ama bir uyanıklık yapıyor burada. Hala aptal yerine koymaya devam ediyor kendi kamuoyunu. Diyor ki Netanyahu, iyi gelmiş, doğrudur, geldi de birileri görüştü ama ne görüştüğünü ben bilmiyorum, haberim yok.
2: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu 7 Ekim 2023 saldırılarına dair tarihi bir itirafta bulundu. Netanyahu saldırı öncesi Mısır'dan istihbarat aldığını kabul etti. Daha önce Atlantik Dergisi Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in 26 Eylül 2023'te gizlice Tel Aviv'e gittiğini yazmıştı. Haberde Mısırlı yetkilinin Gazze'den gelebilecek bir saldırıya karşı İsrail'i uyardığı öne sürülmüştü. Netanyahu iddiayı reddetmişti. Ancak baskılar üzerine İsrail Başbakanı Kanal 14 televizyonuna açıklama yaparak görüşmeyi kabul etti. Netanyahu, Mısır İstihbarat Başkanı sadece 59 dakika kaldı şeklinde ilginç bir savunma yaptı. Daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'i 7 Ekim konusunda önceden uyardığı anlaşılmış, Netanyahu Abu Dhabi'ye giderek meselenin gizli tutulmasını istemişti.
1: Hani distopik bir dizi izler gibisiniz biliyorum. Bir felaket haberi bitiyor, başka bir felaket haberi başlıyor. Bir savaş haberi bitiyor, başka bir çatışma haberi başlıyor. Ne yapayım? Arkadaş, dünyanın gündemi zehir gibi. Gezegen kafayı yemiş durumda yani. Böyle bir haldeyiz. Seller meller, fırtınalara daha sıra gelmiyor. Savaşlardan. Bakınız, Rusya'da malumunuz Avrupa'ya siber saldırılarda bulunuyor. Açık açık Hollanda'ya saldırdığı, Fransa'ya, oraya saldırıyor yani. Rutte, NATO'nun başındaki isim Rutte dedi ki artık biz Putin'e cevap vereceğiz. Putin bize ne şekilde saldırırsa aynı şekilde karşılık vereceğiz diyerek açıktan meydan okudu.
4: NATO Secretary General Mark Rutte.
2: NATO Rusya'yı gizli savaşla tehdit etti.
3: Gerektiğinde karşılık vereceğiz ama bunu her zaman gözle görülür şekilde yapmayacağız.
2: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın saldırılarına karşı tüm seçeneklerin masada olduğunu, gerekirse karşılık vereceklerini duyurdu. Rutte, Estonya'nın başkenti Tallinn'de Başbakan Kristen Michal'le düzenlediği basın toplantısında Moskova'ya gözdağı verdi.
3: Asıl mesele şu, biz daha güçlüyüz. Rusya iyi bir durumda değil. Hibrit saldırılar ve her ne yapıyorlarsa bunlar zayıflık göstergesi. Bizden istedikleri şey bütün gün bu konuyu konuşmamız, paniğe kapılmamız ve bununla ilgili basın toplantıları düzenlememiz. Bunu yapmayacağız. Gerektiğinde karşılık vereceğiz. Ama bunu her zaman gözle görülür şekilde yapmayacağız.
2: NATO Genel Sekreterinin gizli saldırılardan neyi kastettiği tartışma konusu oldu. Rutte, Ukrayna'ya desteğinde süreceğini bir kez daha ifade etti.
1: Bir de Avrupa'nın protestolarla başı dertte, domino etkisi gibi hop her yere sıçrıyor. İspanya'da başladı, hop Fransa'ya. Fransa'da devam etti, hop bu kez Belçika'da. Şimdi sıra Arnavutluk'ta. Arnavutluk'ta da gençler çıktılar sokağa, meydanları, caddeleri savaş alanına çıktı.
2: Fransa, İspanya ve Belçika'dan sonra şimdi sıra Arnavutluk'ta. Başkent Tiran'da öğrenciler sokağa döküldü. Üniversitelerin durumu, yüksek eğitim masrafları ve işsizlik öğrencileri isyan ettirdi. Göstericiler Eğitim Bakanlığı binasına tuğla ve beton bloklar fırlattı. Polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Göstericiler polise taş ve molotof kokteyli attı. Bazı göstericiler sokaklarda ateş yaktı. İş yerlerinden çıkartılan eşya ve mobilyalarda ateşe verildi. Olaylarda çok sayıda polis yaralanırken onlarca öğrenci de gözaltına alındı.
1: Fransa'ya kusursuz bir protesto fırtınası geliyor. Niye biliyor musunuz? Ya 500 bine yakın öğrenci sokakta, onlara sarı yelekler de ekleniyor. Sarı yelekliler ve öğrenciler bir araya gelecekler. 17 Ekim'de Fransa'ya tarihinin en zor gününü yaşatacaklar gibi görünüyor.
2: Fransa'da öğrenci protestoları kitleselleşiyor. Eğitim koşullarına yönelik protesto, yoksulluk ve eşitsizliğe karşı isyana dönüşüyor. Öğrenciler bu kez işçi ve memurlarla birlikte sokağa çıkmak için düğmeye bastı. Öğrenci temsilcileri planlanan dev eylemin duyurusunu yaptı. Duyuruya göre 17 Ekim'de sarı yeleklilerle liseliler yoksulluk ve işsizliğe karşı birlikte sokağa çıkacak ve eylemler yapacak. Fransa hükümeti en son öğretmen açığını kapatacağını açıklamıştı. Ancak öğrenciler bu adımı yetersiz bulmuştu. 13 Ekim'deki dev öğrenci eylemlerinde ise 500 bine yakın öğrenci sokağa akın etti. Başkent Paris başta olmak üzere birçok kentte meydanlar yine öğrenci polis çatışmasına sahne oldu. Öğrenciler öğretmen eksikliğine, kalabalık sınıflara ve uzun ders saatlerine tepki gösterdi. Fransa İçişleri Bakanlığı protestolar nedeniyle 214 lisede eğitimin aksadığını açıkladı. İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de Paris'in yoksul Saint-Denis bölgesine giderek öğrencilere destek verdi.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon verileri açıklandı. Altın sert düşüşe geçti. Küresel piyasalar ABD'den gelecek açıklamaya kilitlenmişti. ABD enflasyonu yıllık %3,7 ile beklentilerin üzerinde arttı. Piyasalar hemen yanıt verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklama altın fiyatlarına nasıl yansıdı? Güne 6500 seviyelerinde başlamıştı gram altın. Açıklamanın ardından %1,8'den fazla değer kaybetti. Gram altın 6479 liraya, çeyrek altın 10640 liraya, tam altın 41564 liraya indi. Peki altın yatırımcısı ne yapmalı? Altının bundan sonraki yönü ne olur? Uzmanlar 2026 yılı sonuna kadar altın almaya devam diyor. 2027-2028 yılında altının yeniden yükselişe geçeceği yorumları yapılıyor.

0: Abdülkadir Selvi, fon rezaleti anketlere nasıl yansıdı? Fon rezaletinin etkisini ölçen anketleri araştırıyordum. Asal araştırmanın sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir sorusuna verilen cevapta fon krizi %16,5'la ikinci sırada geliyor. Bu da fon krizinin toplumu derinden etkilediğini gösteriyor. Adaletsizlik, eğitim, işsizlik ve emekli maaşları bile onun gerisinde kalmış. Siyasetin bunu çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Özellikle de AK Parti'nin. Çünkü AK Parti tabanında müthiş bir rahatsızlık söz konusu. AK Parti milletvekilleriyle konuşuyorum, onlar da rahatsız. Peki neden rahatsızlar? Foncular bizim değerlerimizi kirlettiler, yerli ve milli fon kurduk diye pazarladılar, değerlerimizi istismar ettiler. Ekonomi bürokrasisinde ve siyasette fon rezaletini yaşatanlar AK Parti döneminde bu görevlere getirildiler. AK Parti'deki rahatsızlığın nedeni de bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kimileri bu kutlu hareketi, bu aziz hareketi, bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdırıldı dediği kadrolar bunlar. O nedenle muhalif tabandan ziyade AK Parti tabanında büyük bir rahatsızlık yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da çürüyen kol kesilir dedi. Özgür Özel gibi savunmaya geçmedi. Sütte leke var, bizim arkadaşlarımızda leke yok demedi. Tam tersine mücadeleyi seçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir lider. Medya gazıyla hareket etmez. Şimdiye kadar da etmedi. Zamanlamayı kendisi yapar ama hem siyasette hem bürokraside kellelerin uçması gerekiyor. Kimsenin değerlerimizi çürütmesine ve Erdemliler hareketi olarak başlayan bu davanın AK olan ismini kirletmeye hakkı yoktur. Hiçbiri partisi. Yine asal araştırmadan bir veriyi paylaşarak bir tehlikeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir sorusuna verilen yanıtta hiçbiri seçeneği %34,8 ile birinci sırada geliyor. Bu iktidar ve muhalefet açısından iyi bir gösterge değil. Toplum siyaseti çare merceği olarak görmüyor. Eğer toplum sorunlarının çözümünde iktidar ve muhalefetten umudunu kestiyse ondan korkmak lazım. Türkiye'nin sorunlarını AK Parti çözer diyenler %23 ile ikinci sırada geliyor. 24 yıllık iktidara rağmen halkımız çare olarak AK Parti'yi görüyorsa muhalefetin şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım. Yeni parti çözer diyenlerin oranı %16,6 iken onu %3,8 ile İYİ Parti takip ediyor. DEM Parti diyenler %2,5 çıkarken MHP'ye adres gösterenlerin oranı %2,2 çıkıyor. CHP ise %1,1 ile çok gerilerde yer alıyor. Koskoca Atatürk'ün partisi bu hallere mi düşecekti? Zafer Partisi %1,1 çıkarken Anahtar Parti %1 ile onun arkasından geliyor. Yeniden Refah Partisi de yine %1 ile aynı sırada yer alıyor. MİT'te ekonomi istihbaratı birimi kurulmalı mı? Fon kriziyle ilgili birçok soru gündemde. Bu rezalet neden zamanında tespit edilemedi ve neden tedbir alınmadı gibi sorular kafamızı kurcalıyor. Ama ben başka bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bizi hep ekonomi üzerinden vuruyorlar. Bizim artık MİT'in bünyesinde ekonomiyle ilgili bir birime ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü hırsız içeriden olunca kapıya kilit vurulmaz denilir. Bu tür soygunları yapanlar kurumların içinden olunca tespit edilemiyor. Sonra bakıyorsunuz büyük bir soygun yaşanmış. Bunun önüne geçmek için MİT bünyesinde bir ekonomi istihbaratı biriminin oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Yaşanan rezaletlerden çıkardığım bir ders. Fon krizi göstere göstere gelmiş. Bu fonlar şişirilirken görmesi gerekenler görmemiş. Tedbir alması gerekenler almamış. Neden almamışlar? Belli ki soyguna ortak olmuşlar. Bu nedenle mevcut mekanizmaların dışında bir haber alma birimine ihtiyacımız var. Bu yüzden MİT içinde ekonomi istihbaratı yapacak olan bir birime ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bunun başka bir yönü daha var. Türkiye'yi hedef alanlar ekonomi üzerinden vuruyorlar. Bu yeni bir savaş çeşidi. Savaş uçaklarıyla, tanklarıyla, toplarıyla gelmiyorlar. Ekonomi füzesini savuruyorlar. Bizim buna göre tedbir almamız gerekiyor. Çünkü artık savaşların şekli değişti. Diyeceksiniz ki MASAK var. MASAK çok önemli bir kurum. Bu tür yolsuzluklara karşı çok iyi mücadele ediyorlar. Haklarını teslim etmek gerekiyor. Ben farklı bir şeyi savunuyorum. MASAK adı üstünde Mali Suçları Araştırma Kurulu. Ben ekonomiyle ilgili bir casus teşkilatı gibi çalışacak olan istihbarat servisinden söz ediyorum. Çünkü artık savaşların şekli değiştiği gibi yolsuzlukların rengi de değişti. Fon krizi bize şunu gösterdi ki mevcut birimlerle bu mücadeleyi yapmakta yetersiz kalıyoruz. O nedenle dünyanın en güçlü istihbarat servislerinden olan MIT'in bünyesinde bir ekonomi istihbaratı masası kurulmalı. MIT buna ne der bilmem. MIT Başkanı İbrahim Kalın'ın bu konudaki yaklaşımı nedir? Doğrusu merak ediyorum. Abdülkadir Selvi, Hürriyet. Abdülkadir Selvi, fon rezaleti değil organize soygun. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fon Koordinasyon Kurulu'nun başkanı olduğu için açıklamalarını özellikle takip ettim. Cevdet Yılmaz önemli bilgiler verdi. Siz onları haber sayfalarımızdan okuyacaksınız. Yılmaz, fon rezaletinde hukuk dışı bir işlem yapılıp yapılmadığının üzerinde durulduğunu söyledi. Hukuk dışı bir işlem söz konusuysa sorumluluklar ortadan kalkmaz dedi. Zaten sorun burada. Borsada manipülasyon yapılmış, borsada faaliyet gösteren yüzlerce fon varken Tera, Pusula gibi fonlar organize bir şekilde yükseltilmiş. Tera ve Pusula fonlarında 1-16 Eylül tarihleri arasında 440 kişi toplam 401 milyarlık şüpheli fon satışı yapmış. Bunun adı fon krizi değil, fon soygunu. Uyumuşlar mı? Peki bu soygun yapılırken borsa yetkilileri ne yapmış? Yerli ve yabancı denetim kuruluşları uyuyor muymuş? SPK hangi önlemleri almış? Borsada her şey kayıtlıdır. Anlık izlenir. Bu işlemleri görüp engel olması gereken kurumlar engel olmamış. Denetlemesi gerekenler denetlememiş. Önlem alması gerekenler almamış. Bunun adını doğru koymak lazım. Bunun adı fon krizi değil. Organize bir soygun. Önemli olan bu organize yapının ortaya çıkarılmasıdır. Sistemin gözetim ve denetim sistemlerinde sorun var. Borsada ünlü bir söz vardır. Köpek havlamadıysa hırsız tanıdıktır diye. DDK raporu. Bu konuda daha yazacağım çok şeyler olacak. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulu'nun raporu bir fotoğraf ortaya koyacak. Nerede aksaklıklar varsa, hangi birimler ya da kişiler kusurluysa, kim ya da kimler planlayarak bu soygunu gerçekleştirdiyse tek tek ortaya çıkacak. Devlet Denetleme Kurulu'nun görevlendirilmesi önerisi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten gelmişti. O nedenle çok umut bağlıyorum. Fon rezaleti tasfiye edilirken gözetim ve denetim sistemlerinde de yeni düzenlemeler yapılacak. PKK çekiliyor, süreç hızlanıyor. Güvenlik kaynakları PKK'nın Metina'nın Baze bölgesinde bulunan Hebat, Yajk, Sabri ve Sason barınma alanlarını 8 Ekim tarihinde boşalttığını açıkladı. PKK Türkiye'nin içinden tamamen çekildi. Suriye'de ise devlete entegre oldu. Sıra Kuzey Irak'taki PKK kamplarında. Kuzey Irak'taki yapılanma örgütün ana omurgasını ve Kandil ise yönetim merkezini oluşturuyor. O nedenle Kuzey Irak'ta çekilmenin başlaması terörsüz Türkiye açısından en önemli adımlardan birini oluşturuyor. Stratejik önemi. Ayrıca Metina bölgesinin stratejik bir önemi var. Sınırımıza en yakın bölge olduğu için PKK Metina kampını Türkiye'ye geçiş güzergahı olarak kullanıyordu. Bu mağaralar PKK tarafından hem yaz hem kış kullanılıyor. Bizim pençe kilit operasyonlarını yapıp üsler kurduğumuz bir bölge. Buradan ayrılan örgüt mensuplarının Kandil'e çekildiği söyleniyor. Bu arada çok önemli bir gelişme de Sincar'da yaşanıyor. Sincar örgütün ikinci Kandil olarak kullandığı bir merkezi. DEAŞ'la mücadele adına buraya yerleştiler. Irak'la Suriye arasındaki geçişi Sincar üzerinden sağlıyorlardı. Türkiye ve Irak hükümeti arasında yapılan anlaşmadan sonra örgüt Sincar'dan çekilme hazırlıklarına başladı. Bir helva üretim atölyesini bile kapatacak olsanız onun tasfiyesi bile zaman...
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favorite program. With your help, we can continue to bring you the stories that